Bunu yalla bak yanın bayık da talacı malik fal malik sen. Yine kom bayım mi da kızı bu deme cani udar. Nil alacı malik sen acaratın da desen magna. Vay sergi aram yay mucur kantom sergi. Kantom sergi mucur Mundaya marjan agala ci zamba dun jaay ajaratu magat nyang munday ma cendar ak awasaaju munday ma cendar geej magat nyang munday dun boyo ngir belza sintiket alsaat bu bel wacul barado ajaratu ndate sen nafi sayay toñani Amadou Marianne Sergaram Jai Mojur Kantom Sai

buna mahtar Muhammed'in dümbeki mahtar mübarek Rizeydane gel seydane ser seydane Nansiyar cinçar buna mahtar

nanu don ban ba dole jamulen nu jappulen yewulen di tel di dorer manu pital si ñoomi bal tal sen keur sen kom

kodu git man. Ya mo bad man oh, ya me kodu git man. Di biton zing or, golo du ko yek zing or. Di buten lewa yo, golo du ko yek zing or. Balka jangi zing or, e gole man vaya kanu. Lewo kor jore ye ne panda zing or. Ya mo kor jore, jogo jie zing or.